FM.

FM.

0: XFM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Ne koşultusuyla

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Haziran geceleri şimdi çok daha keyifli. Coffee in Terasta, arkadaş buluşmalarının favori kampanyası başladı. 4 kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Terasta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
5: Niyarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
6: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
7: Bike. Always be with you.
8: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

0: Florinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla...

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Ne koşultusuyla...

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888. Keep it locked for Fresh Dance FM

FM.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kış ıltısıyla

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla yazılır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Beach Sports Club, hayatın nasıl podcast?

FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas.

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

Florinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
5: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yeni

Sporting Modern. Deep Sports Club, hiya! Turn the support cuts! Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. The voice, the sound, the soul.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla...

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Miaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

The Lights Off'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı, bu kez Lil Nas X'le devam ediyoruz. Light Again bize eşlik ediyor. 2 in, 2 out.

with iCoot. Dizzy Rascal dinledik. See You Dance de bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Anime ile devam ediyoruz. Yanında Ellie Goulding ile birlikte. Hypnotize şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
4: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
5: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
6: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
7: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
8: Dance FM covers your passion. Covers your passion. Your lifestyle. And your music on one station. Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Dave ve Teams dinledik. Rain Dance de bizimle buluştu. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Cuma gününde harika parçalar burada bizimle buluşuyor. J Balvin ve Azul şimdiden Dance FM'de.

XFM.

with Aykut. Yeni saatin açılışını Dracula ile yaptık. Keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Enerjimiz yine yerinde. Afternoon Hit Mix'te Ayra Star bu kez konuğumuz. Where Do We Go bize eşlik ediyor.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizlerin

0: sabah hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, yerine üst yolda.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut.
1: Olivia Dean dinledik. Man I Need ile bizimle buluştuğu konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Haftanın It Mix'te Cuma gününde hafta sonuna doğru adım adım yaklaşmaya devam ediyoruz. Bu kez uzun zamandır playlistimizde olan bir isim Tate McRae konuğumuz oluyor. It's Okay, I'm Okay.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla...

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atener Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

with Aykut. Tyler ve Chanel Dance FM'de dinledik. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez French Montana ile devam ediyoruz. Yanında Max B ile birlikte Ever Since You Let Me şimdi Dance FM'de. Get ready to shake it. I went deaf on it.

0: doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

0: karşısında bir deneyime bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Alex Verne ve Fever Dream bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar herkese bir kez daha. Bu kez Ina ve Matoma'yla devam ediyoruz. Dream Out Loud şimdi Dance FM'de. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz ve en son müzik haberlerine de oradan ulaşabilirsiniz.

with Aykut. Purple Disco Machine ve Alison bize eşlik etti. Dream Machine dinledik. Dance FM'de son dönemde yine sevdiklerimizden biri Lola Young'la devam ediyoruz. Listelerde de çok iyi bir başarı gösteriyor. One Thing'le şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
4: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek

0: küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Dance FM. Sorry guys.
4: No competition, just strictly dance.
3: Dance FM. Oh.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı ve ben Ece Kanmaz sizlerle 2 saat boyunca müzik dünyasından diğer dünyalardan birçok haberi buluşturacağım bugün de ve hafta sonuna doğru böyle adım adım ilerledik. Geldik yine bir hafta sonuna, güzel bir cuma akşamı olsun ve sizlerle bu cuma akşamını güzelleştirecek şarkıları paylaşıyorum şu an itibariyle. Hadi açın radyonuzun sesini, 95.5'tesiniz.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2799 lira 90 kuruştan başlayan fiyatlarla.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
1: Ne kuş ultusuyla

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Taylor Swift'ten hayranlarını sevindiren büyük bir sürpriz geldi. Son haftalarda sosyal medyada dolaşan iddialar doğru çıktı. Ünlü şarkıcı yeni şarkısı I Knew It, I Knew You'nun Pixar'ın efsane animasyon serisinin yeni filmi Toy Story 5 için hazırlandığı açıkladı. Swift yaptığı açıklamada çocukluğundan beri çok sevdiği Toy Story karakterleri için şarkı yazmanın her zaman bir hayal olduğunu söyledi. Yeni parça filmin vizyon tarihinden kısa süre önce zaten buluştu. Şarkılarıyla ilgili söylentiler geçtiğimiz ay Taylor Swift'in internet sitesinde kısa süreliğine görünen gizemli bir geri sayımın ardından başlamıştı. Daha sonra Toy Story temalı bir reklam panosunda yer alan TS harfleri de Swift'in uğurlu sayısı olan 13'e yapılan göndermeler hayranların dikkatinden kaçmadı tabii ki. Merakla beklenen Toy Story 5 19 Haziran'da sinemalarda gösterime girecek. Taylor Swift'in yeni şarkısının da filmin duygusal ve unutulmaz anlardan birine eşlik etmesi bekleniyor. Bakalım izleyip göreceğiz haftaya.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Adam bir konser yaptı, haftalardır konuşuyoruz gerçekten. Kanye West geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konserle yeni bir rekor imza attığını iddia ediyor özellikle. Türkiye'nin resmi haber ajansından aktarılan bilgilere göre konseri 118 bin kişi izlemiş. Sahne sırasında hayranlarına seslenen West, size söylemek istiyorum, az önce rekor kırdık. 118 bin kişiyle tüm zamanların en büyük stadyum performansını gerçekleştirdik ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu iddianın doğruluğu konusunda soru işaretleri bulunuyor. Müzik tarihindeki birçok ücretsiz konser çok daha yüksek katılıma ulaşmış durumda. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Rio de Janeiro'da sahne alan Lady Gaga'nın konserini yaklaşık 2,5 milyon kişinin takip ettiği bildirilmişti. Organizatörlerin paylaştığı basın bülteninde ise Ye Live in Turkey etkinliğinin daha önce 112 bin kişi olarak belirtilen stadyum katılım rekorunu geride bırakarak yeni bir küresel standart oluşturduğu savunuldu. İstanbul konseri Kanye West'in 2014'ten bu yana Avrupa'daki ilk sahne performansı olarak da dikkat çekti. Ancak sanatçının Avrupa turnesi kapsamında planlanan İsviçre, Polonya, Fransa ve Londra konserleri iptal edildi. İptallerin arkasındansa West'in son yıllarda yaptığı antisemitik açıklamalar nedeniyle oluşan tepkilerin bulunduğu belirtiyor. Tüm tartışmalara rağmen İstanbul konseri hem katılım rakamları hem de yarattığı yankıyla müzik dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri olmayı başardı. Çok spekülasyon dönüyor. Bazıları diyor ki ayine geldi. Bazıları da neler neler, kimisi de çok eğlendi. Bazısı da Travis Scott'a gitti ama Travis Scott belki fake'ti. Birçok konu konuşuyoruz son günlerde konser dünyasından, müzik dünyasından. Sizlerle paylaşmak istedim. Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Charlie XCX yeni albümü artık resmen duyurdu. 24 Temmuz'da yayınlanacak olan Music, Fashion, Film adlı albüm müzik, moda ve sinema dünyasını bir araya getiren iddialı bir proje olarak dikkat çekiyor. 2024'te büyük ses getiren Brat albümünün ardından gelecek olan çalışma toplam 11 şarkıdan oluşuyor ve yaklaşık 30 dakikalık bir dinleme deneyimi sunuyor. Albüm kapağında ise müziği temsil eden efsanevi isim John Cale, modayı temsil eden tasarımcı Marc Jacobs ve sinema dünyasının usta yönetmeni Martin Scorsese yer alıyor. Siyah beyaz estetiğiyle hazırlanan kapak fotoğrafı da şimdiden hayranların ilgisini çekmiş durumda. Charlie XCX sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni albümünü duyururken hayranlarına sevgilerini göndermeyi de ihmal etmedi. Pop müziğin en yaratıcı isimlerinden biri olarak gösterilen Charlie'nin yeni dönemi şimdiden merakla bekleniyor. Bakalım müzik, fashion, film geçtiğimiz yılın fenomen albümü Brat kadar büyük bir etki yaratabilecek mi? Temmuz ayında göreceğiz. Yes.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Hafta sonuna hazırlanıyoruz. Tarihler 12 Haziran Cuma akşamına doğru ilerliyoruz. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Güzel konular var elimde. Sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hadi açın radyonuzun sesini. Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Never

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi çoğu insanın ilk kez duyacağı gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Marketlerdeki göz hizası rafları en çok satılması istenen ürünler için kullanılır. İnsan vücudundaki damarlar uç uca eklense dünyanın etrafını iki kez dolanabilirmiş. İnsanların büyük kısmı konuşurken göz teması kurmayan kişilere daha az güveniyor. İnsan beyni yüzleri nesnelerden daha kolay hatırlar. Bu yüzden markalar, logolarda sıkça yüz kullanır. İnsanların çoğu yorgun olduğuna daha kolay manipüle edilebiliyor. Arılar yok olursa dünyadaki gıda zincirinin büyük bir kısmı çökebilirmiş. Uzay tamamen sessizdir çünkü sesin yayılacağı bir ortam yoktur. Okyanusların %80'den fazlası hala tam olarak keşfedilmedi. Telefon bildirimleri beynin dopamin sistemini tetikleyebilirmiş. Bunlardan çoğunu elbet duymuşsunuzdur ama sizlerle bir kez daha paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi sizlere güzel haberler getirdim. Dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberlerden bahsedeceğim. Avustralya güneş enerjisi paylaşım sistemiyle bazı bölgelerde günlük 3 saate kadar ücretsiz elektrik sağlıyormuş. Costa Rica elektriğinin neredeyse tamamının yenilenebilir enerjiden üretiyor. Norveç neredeyse sıfır ormansızlaşma oranına ulaşmış. Brezilya 117 milyon hektardan fazla alanı korumak için yeni yerli halk bölgeleri oluşturmuş. Nepal'deki kar leoparı popülasyonu yıllar sonra dengeye girmeye başlamış. Hollandalı mühendisler okyanustaki plastikleri toplamak için devasa bir sistem geliştirmiş. Avrupa Birliği doğayı yeniden korumayı zorunlu hale getiren ilk yasayı onaylamış. Bangladeş 6 milyondan fazla evde güneş enerjisi sistemi kurmuş. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşını büyük ölçüde engellemeyi başarmış. Kenya'daki doğa koruma alanlarında yasa dışı gergedan avcılığı sıfıra inmiş. Avustralya rahim ağzı kanserini ortadan kaldıran ilk ülke olmaya yaklaşıyor. The Ocean Cleanup okyanuslardan milyonlarca kilo plastik toplamayı başarmış. Etiyopya tek bir günde 100 milyonlarca ağaç dikmiş. Portekiz kurtarılan filler için Avrupa'nın ilk koruma alanlarından birini açıyor. Fransız Polinezya'sı dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından birini oluşturmuş. Ve Türkiye son yıllarda orman yangınları sonrası milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirmiş. Bunlar dünyadan güzel haberler, hepsi de o güzel doğamızı etkileyen iyi haberler, sizlerle paylaşmak istedim. Radyo

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.
1: Dance FM breaks all the rules. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız ve bir haftanın daha sonundayız. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16-18 arası bu frekansa sizlerle en güzel haberleri paylaşacağım ve bir yandan da müzik dünyası, magazin dünyası, diğer dünyalar hepsi bu programda sizlerle buluşmaya devam ediyor olacak. Secret Dance'in sonundayız. Hoşçakalın.

0: Purinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
4: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

0: XFM breaks all the rules.
1: Music.
2: New dances.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smart

Roots FM, the rhythm of Cyprus. Aye, aye, aye, aye.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club, hayatın nasıl spor?

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise,

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.
3: On your knees, please.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music. On one station.
3: Release the sound. Dance FM.
5: Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

FM.

XFM.